0: Evet, 97.5 Radyo Lora'dasınız, Feminist Aykırı yayında. Ben Meral ve Duygu ile birlikteyiz. Saat burada biraz farklı gösteriyor, bir tereddüt ettik o yüzden. 18.56 gösteriyor bizim her zaman baktığımız saat. Fakat saat tam 7 oldu, onu kontrol ediyorduk, o yüzden biraz geç girdik yayına. Umuyoruz ki bu cumartesiniz de yine çok güzel geçiyordur ve yollarda, arabanızda, belki de evde bizleri dinliyorsunuz. Size yine Türkiye'den çok güzel haberlerle geldik demek isterdim fakat yine de bugün biraz gündem değerlendirmesi yapacağız. Ardından da yine size güzel bir liste hazırladık. Biraz karışık bir liste ama yine de hazırladık onunla. Devam edeceğiz. Evet Duygu, bir selam vermek ister misin?
1: Tabii ki vermek isterim. Merhaba arkadaşlar. 97.5 Radyo Lora Feminist Aykırı yayındasınız. Yine bir cumartesi, ayın ilk cumartesi, 3 Ekim cumartesi günü sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki bu bir saat içinde güzel müzikler dinleyeceğiz. Ama çok da güzel olmayan bir ülke gündeminden de tabii ki her zamanki gibi bahsedeceğiz. Bakalım neler oluyor. Biraz karşılıklı değerlendirmeler yapalım.
0: Ben de şimdi onu diyordum. Hem de, bitmeyen evet. Ülke gündemleri.
1: Aynen. Son bir ayımızı bir güncelleyelim. Bu son bir ayda neler yaşadık, neler oldu. Onlar üzerine sohbetler edeceğiz. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum bize yani. Size de iyi dinlemeler.
0: Çok iyi. İyi, o zaman bir müzikle başlayalım.
2: Aynen.
0: Geçenlerde yine ülke gündeminin ortasına oturan ve ardından da zaten bu LGBT hareketine şeyler başlamıştı. Operasyonların başladığı Haleylim şarkısını dinleyerek başlayalım. Ardından devam edeceğiz.

0: Evet. Mabel Matiz'in bu yazı koparan şarkısını dinlediniz arkadaşlar.
1: Evet, bu arada duyurusunu da yapmış olalım buradan. Mabel Matiz 21 Kasım'da Zürih'te konseri var. Zürih Tiyatr Elf'te, Tiyatr 11'de bir konseri var 21 Kasım'da. Az önce Meral'le de onu konuşuyorduk. Yani tövbe ki gelebilsin bu zavallı bu konsere. Çünkü biliyorsunuz bu Meral'in de bahsettiği Haleyelim şarkısı baya bir gündem oldu. Ve orada video klibinde iki tane erkeğin karşılıklı dans etmesinin genel ahlakın sınırlarını zorladığını söylüyorlar. Bu yüzden de bir suçlama, yani bir soruşturma dosyası açıldı bununla ilgili. Mabel Matiz'e yeniden bir öncekinden beraat etmişti. Şimdi Ağustos ayında bu soruşturma kapsamında kendisine yurt dışı yasağı konulmuş. Yani Kasım'a artık gelebilecek mi? Ben de merak içindeyim.
0: Yurt dışı yasağı konulduysa gelemez. Çok net yani.
1: Ay kaldırırlar belki o zamana kadar.
0: Yani olabilir. Ama yurt dışı yasaklarını çok zor kaldırıyorlar artık da.
1: İşte ama şimdi ne yapacak? Şimdiden o zaman bu Zürih'teki Kasım'daki konseri için burayı bilgilendirmesi ve o bilet paralarının insanlara geri ödenmesi lazım mesela.
0: Aynen.
1: Onu hala yapmadığı için bence Mabel'in kendisi de umutlu
0: Kaldırmak
1: olabilir.
0: için uğraşıyorlardı. Tabii
1: Aynen.
0: özel, onlara özel bir hızlandırma olabilir. Yani evet, gerçekten çok gülünç. Bu şarkıdan ne çıkaracaklarını, bunun klibinden ne çıkaracaklarını şaşırdılar. Bir çağırdılar. İşte iki erkek bakışıyor diye, yok bilmem ne diye. Şimdi karar vermişler, iki erkek karşılıklı dans ediyor diye. Soruşturma açıyorlar. Aslında gülüyoruz ama yani gerçekten bunlar çok tehlikeli şeyler. Bu ailem güvende değil
1: Hayır, biz artık
0: operasyonları da.
1: nelere gülüyoruz Meral? Biz artık kendimize gerçekten ülkece zirzoplağa verdik. Yani
0: Evet.
1: ağlanacak halimizi artık gülerek atlatmaya
0: Yani
1: çalışıyoruz.
0: ciddi bir
1: Hı.
0: gerçekten
1: Evet.
0: muhafazakarlaşmanın yoğun bir şekilde, yani bunu zaten gösteriyorlardı. Politikaları bu yöndeydi, her şey, ama artık bunlar yani bunun resmi şeyi gibi, uygulanışı gibi. Yani
1: Evet.
0: anayasada böyle bir şey olamaz yani. İki erkek karşılıklı dans ediyor diye bir klibe dava açılabilir mi mesela?
1: Arkadaşlar
0: Yani böyle bir şey
1: bu ülkede
0: olabilir mi
1: 80
0: yani?
1: döneminde porno sektörü bayağı bütün halkın da izleyebileceği sinemalara düşen porno filmler vardı.
0: Ya hala daha porno
1: Yani
0: film diye bir şey var. İnternetten bulup izliyorsun. İki erkek dans
1: hayır
0: ediyor
1: ama
0: diye
1: ben
0: bir
1: şeyden bahsediyorum. Bayağı
0: klibi
1: topluca insanların birlikte gidip izlediği
0: yasaklayamazsın.
1: Müjde Yar'ın işte filmde tecavüze uğradığı saçma sapan sahnelerin yer
0: Kadınlar
1: aldığı
0: tecavüz uğruyorsa o bir
1: ha
0: porno film olarak bile görünmüyor da,
1: görünmüyor
0: yani
1: ya
0: o
1: aynen
0: doğal,
1: tabii ki.
0: normal
1: Ha ha
0: bir
1: ha.
0: şey o yani.
1: Yani böyle saçmalıkların olduğu filmler gösterimdeydi o dönemde. Ki biliyorsunuz Kenan Evren de büyük bir Müslüman olduğunu iddia eden bir arkadaşımızdı. Yani bunların her
0: Arkadaşımız
1: şeyi
0: falan.
1: lafta
0: Arkadaş
1: yani.
0: mısın?
1: Ha. Lafta bunların her şeyi. Şu anda mesela Mabil. Mabilciğim, senin adın bundan sonra Mabil. Mabel Matiz'e biraz kafayı taktılar aslında. Yani hani böyle seni seçtim Pikachu olur ya.
0: Tabii onun
1: Adamı
0: nezdinde
1: seçtiler yani.
0: LGBT
1: Evet,
0: hareketi işte, zaten
1: aynen.
0: hemen başladılar işte, belliydi ona. Onun üzerinden bu
1: Hı.
0: tarz şeyler başladı.
1: Hı.
0: Yani sonuçta Mabel gay olduğunu da saklayan bir adam değil. Bununla ilgili zaten sanırım demiş, yani ben her türlü aşkı anlatıyorum. Yani sadece kadın ve erkek arasındaki aşkı anlatmıyorum şarkılarında falan diye.
1: Aynen.
0: Yani öyle bir savunma da yapmış ama işte oradan geldik. Hemen bir hafta önce bu şarkıya başlayan şey, bir hafta sonra operasyonlar başladı ya. Seks işçilerinin evlerini basıyoruz diye bütün LGBT örgütlerini, derneklerini, onları da
1: Yöneticilerini
0: zaten
1: evet.
0: travestilerin de evlerini vesairelerini basta millet aldılar içeri, ama yöneticiler yani oraları gösterip buralara da hani saldırıyorlar falan. Bilmiyorum yani, bu LGBT olayına, aile olayını kırdığı için, aslında bu heteroseksüel aile olayını kırdığı için bu eşcinsellik olayı, bunun yaygınlaşmasını gerçekten de istemiyorlar yani.
1: Hı.
0: Ve işte bu şekilde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar üzerinde. Yani
1: Evet.
0: yoksa LGBT mücadelesi bir anda çok yükseldi, sokaklara çıktı da
1: Yok, yok.
0: basınç yapıyor
1: Hayır, hayır,
0: iktidara gibi bir
1: hayır,
0: şey değil.
1: hayır. Hayır.
0: Gerçekten temelden sarsmaya
1: Hı
0: çalışıyorlar
1: hı.
0: yani.
1: Hı.
0: Buraya daha çok yüklenecekler gibi geliyor bana ve bundan sonra da ben
1: Bence de.
0: kadınlara başlayacaklarını düşünüyorum. Yani feminist
1: Ya
0: harekete de ciddi bir
1: kesin
0: baskı
1: bence de, bence
0: olacak.
1: de, bence de.
0: Zaten var da, ama aynen böyle bir baskı olacak. Çünkü
1: Hı.
0: feminist harekette kadını evden çıkarmaya çalışıyor.
1: Aynen. Bunların
0: Yani kadını
1: istemediği bir şeyden
0: özgürleştirmeye
1: bahsediyor. Hı.
0: çalışan, işte aileyi bir biçimde eril, ataerkil aileyi kırmaya çalışan bütün mücadeleleri toplayıp bir şekilde tutsak etmeye çalışacaklar, işte bastırmaya çalışacaklar.
1: Hı hı. Güzel bir gelişme de oldu. Ondan da bahsedelim. Deniz Göktaş bırakıldı.
0: Ya,
1: bununla
0: evet,
1: ilgili
0: doğru.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Çok güzel oldu bence. Duygulanmış gördüm. Ay dedim, yazık, gözlerini siliyordu falan. Ağlamış. Bol bol şaka yazmıştır diye düşünüyorum. Bol bol mektup yazdı. Güzel şakalar yapmıştı o mektubunda da. Yani Deniz Göktaş bırakıldı da yüzlerce insan içeride, yani
1: tabii ki canım.
0: Sevindik işte, yani Deniz en azından bırakıldı diye sevindik, yoksa onu da bırakmazlar.
1: Ya ben bak şimdi unuttum da, konuşmasının bir yerinde bir şey söyledi. Beni dedi dini değerleri aşağıladığımla ilgili sadece bir kişi şikayet etmiş dedi.
0: Evet, sadece bir kişi.
1: Ve sadece o bir kişi üzerinden bu olayı alıp da o kadar büyüttüler ki.
0: Hatta 180 kişi şikayet etmiş. Aha. Belirli yerlerini.
1: Aha.
0: Dini, bunların soruşturma açtığı yeri, yani din değil, sadece bir dinle ilgili bir bölümü.
1: Hı hı.
0: Bunların da soruşturma açtığı yeri, şikayetini yapan bir kişi.
1: Evet, aynen. O bir kişi üzerinden bu olayı şeye de, hani ülke medyasına da öyle bir yansıttılar ki. Hani ben dine hakaret ettim. İşte ne bileyim,
0: İdam
1: kapalı.
0: İdam edin demişler bacım ya.
1: Tabii. Baya olayı
0: ki,
1: ne kadar alevlediğini.
0: Yani.
1: Sonra şeye de çok güldüm. Beni Kılıçdaroğlu'yla niye görüştürdüler diyor. O da çok komikti.
0: Yani, bu şey ifadesi, pardon, savunmasından notlar bunlar.
1: Evet evet evet, doğru. Bu tarz şeyler okumuştum. Yani Deniz gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği
0: yapmış.
1: Son dönemlerdeki bence en gözü kara, gerçekten gözü kara buluyorum ben Deniz'i bu arada.
0: Devrimci çocuk.
1: Aynen, cesur, çok cesur, bir o kadar da komik bir çocuk. Ve ele aldığı şakalar ülkenin yıllardır, işte Levent Kırcalar'ın da anlattığı değişmeyen gündemi yani. Biliyorsun hani şimdi Burcu Yeşilbaş arkadaşım da bir video çekmişti. Aşığın birinden bahsettik,
0: evet,
1: seninle.
0: Evet.
1: Aşık İzzet Özkan
0: şey,
1: mıydı? Soyadını unuttum. Yani o parçada bile ateş belli değil, kor belli değil, hırsız belli değil, işte bilmem ne belli değil, kumaş belli değil, çarşı belli değil. Habire böyle giden bir şarkı bu böyle. Yani şarkının sözlerini, yani türkü daha doğrusu, türkünün sözlerini dinlediğimde şey oluyorsun, yeni yazıldı galiba bu parça.
0: Evet, ben zannettim ki Burcu yazmış.
1: İşte evet, ilk duyduğumda ben de öyle zannettim. Sonra altta görüyorum hani Burcu öyle şeylere değer verir, paylaşır hep, işte bu sözler şuna aittir falan diye. Bir baktım Aşık İzzet, dedim ki abi Aşık İzzet sen ne zaman yaşadın, kendim de baktım. Yani parçayı 70'li yıllarda yazmış eseri.
0: Değişen bir şey yok.
1: Arkadaş
0: şey,
1: bir ülkede yani 40-50 yılda değişen hiçbir şey olmaz mı? Şimdi Levent Kırca'nın işte bu o neydi o adamın adı ya, programlar yapıyordu akşamları. Beyaz değildi öbürü.
0: Okan Bayülgen'in
1: programında Levent Kırca'nın şöyle bir sahnesi var, şey diyor, 100 yıl geçecek benim yaptığım o şakalar 100 yıl sonra tekrar gülünecek. Orada gazeteci bir kadın var, şey diyor, ama çok umutsuz konuşuyorsunuz, neden böyle söylüyorsunuz diyor. Levent Kırca diyor ki 100 yıl önce benim, atıyorum, dedemin düştüğü çukura ben şimdi düştüm, benden sonra da benim oğlum o çukura düşecek, Türkiye'de o çukurlar hiçbir zaman kapatılmaz, üzeri örtülür gibi durur, biri takılır gene düşer. Yani o hep böyle oyuk oyuk altımız diyor adam. Doğru.
0: Yani komple değişmediği müddetçe bir şey olmayacak.
1: Aynen.
0: Kardeşim demiş
1: o çukuru
0: adam
1: kapatan,
0: yani.
1: Aynen. Çukuru kapatmaya çalıştıkça yine düşüyorsun. Bizim ülkenin biraz aslında hali böylece yani.
0: Arkadaşlar bu arada öksürüyorum da hastayım. Hastalığımı yeni atlattım. O yüzden kusura bakmayın. Mümkün olduğunca mikrofona öksürmemeye
1: çalışıyoruz.
0: Çağdaş da yok, uyaran da yok. Mikrofona öksürmeyin.
1: Ya da şey, boğazınızı mikrofon önünde temizlemeyin.
0: Yapmayın falan.
1: Aynen öyle. Aynen böyle, ülke gündemimiz böyle. Yeni bir parçayla devam edelim Meral'cim. Bize ne çalacaksın?
0: Ezel'i çalacağım. Bu arada Ezel de buraya geliyor. Onu da bilgisini verilsin.
1: Evet.
0: Yeni şeyi güzel.
1: Hemen parçadan sonra Ezel'in konseriyle ilgili de bilgileri vereceğim size.
0: Evet. Hadi bakalım.

0: Ay şöyle sesini azaltarak, yavaşlatarak giriş yapma. Böyle şeyleri öğrenmem
1: Aynen.
0: lazım
1: Aynen.
0: moderatörlük yaparken.
1: Evet arkadaşlar, Ezhel'in konseri Mabel Matiz konserinden daha önce 15 Ekim'de ve Mabel'den daha ucuz. Onu da belirtmek zorundayım ama.
0: Ya evet ya,
1: Evet.
0: helal olsun ama. Bak o
1: Evet.
0: burada, o zaman
1: Aynen.
0: yine de daha ucuz yani,
1: Ezhel
0: görelim.
1: de dediğim gibi 15 15 Ekim Perşembe günü akşam 8'de ekstrada bu Lima Plats'ın oradaki kulüpte.
0: Biz orada olacağız. Bizi dinleyerek gelirseniz biz orada bulun.
1: Aynen. Bunun duyurusunu yapan Duygu ile Meral neredeler diye bilirsiniz. Biz
0: Bağırın Duygu, Meral. Biz
1: biz
0: öyle
1: gelip
0: sizden
1: size bir
0: duyduk
1: selam
0: falan
1: verelim.
0: deyin. Biz de bilelim ki
1: Aynen.
0: dinleyicilerimiz var.
1: Aynen.
0: Takipçilerimiz var.
1: Evet, biz biletimizi aldık yani. Orada olacağız. Sizleri de orada görmekten gayet mutlu oluruz. Bence Ezel de çok mutlu olur.
0: Evet.
1: Evet, ülke gündemine geri dönelim mi Meralcığım?
0: Valla dönelim. Geçen aklıma geldi değil, aslında seninle konuşurken de söyledik. Yani en çok da şu fon olayına dönelim.
1: Hı.
0: Yediler, yediler,
1: Evet.
0: bitiremediler ya ülkemizi.
1: Aynen
0: Gittiğimizde bulamayacağız ya ülkemizi. Bunların niye gözünü
1: öyle. Valla ben
0: doyuramadık? Gözünüz doysun, boğazınıza dursun. Allah, yani ne diyeyim bilmiyorum. Allah inancım da yok ama yani bu
1: evet.
0: durumlarda aklıma
1: İşte evet,
0: gelen,
1: bu şey uçakta
0: yani bu
1: türbülansta Allah'a yalvarmak gibi bir şey.
0: gerçekten ya,
1: Bence biz de şu an türbülans yaşıyoruz ülkemizde zaten
0: bu
1: sürekli.
0: fakirin fukaranın ahı kalsın, boğazınızda kalsın, ne diyeyim yani? Hani
1: Aynen.
0: böyle bir şey olamaz ya. Bu paralar ne? Bunlar nasıl bir açlık içindeymiş? Bunlar nereden geldiler ya?
1: Evet.
0: Bunlar böyle ülkeyi yiyip bitiriyor bacım. Biz şurada bir tane pasaportumuzu çıkarıp ülkemize
1: Hayır, ben
0: gidemiyoruz. Burada
1: şunu
0: rezil ettiler bizi
1: gerçekten şunu
0: alçaklar.
1: söylemek zorundayım. Dünyanın en fazla belki de yolsuzluğun yaşandığı ülkelerden biri de biziz ve bu çoğu zaman üstü örtülüydü. Çoğu zaman bizim bilmediğimiz bir sürü şey vardı bu ülkede. Bu 90'larda da vardı.
0: Ya tabii ki
1: Ama
0: vardı canım.
1: düşün ki yani o kadar yıl Türkiye Cumhuriyeti şu an 100 yılına girdi. Değil mi? O kadar yıl sömürülmesine rağmen hala halkına bir ekmek çıkarabilen bir vatan, yani böyle bir toprak, öyle söyleyeyim. Yani bunların da üstüne gelip artık kat be kat üstünde yemelerine rağmen, yani biz hala yere öpmüyoruz ya, biz hala yere gitmiyoruz ya. Yani ben ülkeme çok minnettarım. Nasıl bitmiyor ya gerçekten abi.
0: İyi
1: Bir o
0: iyi
1: kadar
0: bitiremediler.
1: umutsuzum, bir o kadar da bana şu umudu veriyor.
0: Ben korkuyorum, biz gittiğimizde bize ait hiçbir yer olmayacak orada.
1: Olmayabilir ama bana şu umudu hep veriyor. Yani bizim ülkede bir sabah uyandığımızda, gerçekten güzel bir sabah uyansak
0: Evet.
1: ve devrim olsa, bu ülkeden her şey çok çabuk toparlanarak tekrar
0: Yo,
1: yapılabilirmiş.
0: zaten biz devrimden geçtik. Hani biz seçimle bile olur ya.
1: Artık
0: İçine
1: oran
0: geldik
1: yok.
0: de yani, hani olursa seçimle bile
1: Hayır,
0: dileyiz.
1: bizim
0: Burjuva
1: ülke.
0: demokrasisi devam etsin ama demokrasi şeklinde devam
1: Aynen.
0: etsin. Yani demokratik cumhuriyetten vazgeçtik artık. En azından daha demokratik bir burjuva demokrasisiyle devam etsin.
1: Yani ben
0: Gerçekten.
1: ülke politikacılarından yana çok umutsuzum. Gerçekten çok umutsuzum.
0: Evet.
1: Ama ülkenin kendisi, o topraklar, yani başından ucuna bir o kadar da bana umut veren bir yer orası. Yani ilginç bir kombinasyon ama benim için bizim ülke, böyle yorumlarım ben yani.
0: Ya ben umut kırıcı anlamında konuşmak
1: Yo,
0: istemem.
1: biliyorum
0: Umut her
1: biliyorum.
0: zaman var. Ama gerçekten 20 küsur yıl oldu artık. 25 yıl mı oldu? Kaç yıl oldu ya? Ben de 25 yıl olacak yani. 2002'de gelmişti değil mi tam bu? 2003 ya da 2002.
1: 2002.
0: 2002.
1: Evet.
0: 2001-2002. Hakikaten 25 yıl falan oldu yani.
1: Evet.
0: Hani 25 yılda da değişiyor. Toplum da çok değişti.
1: Çok.
0: Yani yoksa zaten hala daha bir biçimde bu insanların varlığını sürdürüyor olması normal değil. Yani toplumdan şeyden tabandan gelen bir öfke var ama kendini gösteren bir yerde değil.
1: Hı.
0: Tabii ki çok büyük bir de korku yarattılar.
1: Hı.
0: Korku imparatorluğu yarattılar. Yani illa her zaman işte şeye doğru gitmiyorsun. Karşı çıkmaya doğru gitmiyorsun. Gericileşip, muhafazakarlaşıp içe doğru da dönebiliyorsun.
1: Hı.
0: Yani o kadar çok değiştirdiler, bütün kodlarıyla oynadılar ki toplum. Bir de bence Türkiye'nin hiçbir döneminde, yani diyemeyiz bu kadar çok yedik.
1: Hayır, bunların yediği başka. Hayır, işte onu diyorum.
0: Yani 90'larda
1: yıl, da vardı.
0: 25 bak, yıl vardı. Kimse başta durmadı bir kere.
1: E tabi. Tam bir 90'larda da vardı, 2000'lerde de vardı.
0: Bu mafyalar, öncesinde de vardı.
1: Mafyalar mafyaydı o zamanlar tabi. Şimdi bu kadar sokağa, mahallelere inen mafya yoktu. Şimdi bunların zamanında öncelikle ülkeye uyuşturucu girdi. Mahalle arası gencecik çocuklar bir anda pırt pırt pırt pırt mafyalar türemeye tabii, başladı.
0: Özellikle devrimci çocuklar.
1: E tabi ondan sonra bu yani çalınan paraların artık haddi hesabı yok. İnsanların gözünün içine baka baka yaptılar.
0: Evet işte.
1: Bu devletin yani. Başkanı oğlum ayakkabı kutularını sakla dedi. Bunun ses kaydı çıktı. Yani bu o yaparsa öbürü yapmaz mı sence? Bu hikayeler hep böyle.
0: Ya tabii ya,
1: bu
0: ki
1: kadar ama hani... şey kirlendiğimiz... Gerçekten bu kadar çamura battığımız bir dönem olmadı.
0: Yok ya.
1: Bunu kabul edecekler.
0: Bunu kabul etmek lazım. Yani istatistiki bir şey söylemek gerekiyor. Evet. Darbe de oldu bu ülkede. Bir sürü insan, belki daha fazla insan da öldürüldü. Daha fazla insan da içeri alındı. Bunlarla ilgili bir şey yok ama yani o zaman darbe oldu. Onun adı darbeydi. Yani burada sanki demokratik bir iktidar varmış da biz böyle hani kendi kendimize çünkü anayasa diye bir şey kalmadı. Yani millet diyor ki işte hukuk, adaleti şey yapın, uygulayın. Hangi adalet? Yani hiçbir şey uygulanmıyor ki zaten.
1: Ya tabii
0: yani
1: ki.
0: Sen bu ülkenin mahkemesine, savcısına yani ne olursan ol nasıl güvenebilirsin?
1: Ya
0: yani?
1: Tabii ki güvenemezsin. Adamlar bir de o
0: devrimci
1: kadar
0: devrimci olman da gerek yok. Nasıl
1: saçmalıyorlar ki? Bak şuradan saçmalıyorlar. Bir anda medyada takır takır biz bilmem hangi bakanın oğlunu, bakanın kendisini, eski başbakanın oğlunun Kolombiya'dan buraya uyuşturucu taşıdığını mevzuları bir anda patlarken ne oldu? Gündeme aldılar. Vay bizim ünlüler uyuşturucu kullanıyor dediler. Ünlülere saldırmaya başladılar. Senin videoların ne oldu ya? O bakan çocuklarına sen bir şey yaptın mı uyuşturucu kullanıyor diye? Satıyor diye bir şey yaptın
0: ama
1: mı?
0: Ama mesela sorun nerede aynı zamanda? Ünlüleri alıyor. Bak şimdi tam burada söyleyeceğim için sözünü kestim. Hı-hı. Ünleri alıyor ya. Hı-hı. Konuyu değiştirmeye çalışıyor. Değil
1: kesinlikle.
0: Mi? Değiştirdi, kapattı. Ünlüleri alıyor. Bir posta aldı, iki posta. Ünlüler çıkıyor. Tertemizim. Hiçbir şey kullanmamışım.
1: O da aynı
0: ya da işte
1: salaklık, evet.
0: Ya sen gerizekalı mısın? Sen niye demiyorsun ki? Ya bu ne kadar haksız bir uygulamadır. Bizi alıyorlar böyle.
1: Dünyanın
0: görülmüş
1: neresinde
0: bir
1: yapılan
0: ya?
1: Bir şey bu. Evet aynen öyle.
0: Lan İran'da yapmazlar bunu. Şeriatın olduğu yapmazlar
1: aynen.
0: Herhalde bunu yani.
1: Aynen öyle. Aynen
0: birini
1: öyle.
0: Alıp kullanıyor musun? Kullanmıyor musun? Kullanıp kullanmadığını
1: ya
0: insanlar.
1: Ya senin kullanmaman beni niye ilgilendirsin
0: beni
1: arkadaşım?
0: Beni niye ilgilendiriyor?
1: Ben senin sanatına
0: yasak
1: bakıyorsan
0: değil,
1: bakıyorum bu kadar.
0: Yasa dışı değil. Yani anlatabiliyor muyum? Hani ilk başta şey diyorlardı. İşte bir Telegram chat'i var. Hani bunlar nereden kullanılıyor? Nereden toplanıyor? Biz o ağı bulmaya çalışıyoruz diyorlardı. Şimdi artık onu da demiyorlar kanka.
1: Yok ama
0: yani bir ağı
1: yok
0: da
1: ya,
0: bulmaya
1: kendi çocuklarını kurtarmak için yaptılar.
0: Evet. İşte bırakıyoruz. İşte böyle yapacağız ünlülere. Onların şeyini karartacağız falan filan. Kültür sanat camiası da biliyorsun çok fazla Kemalist ve daha burjuva. İşte bunların ayağını da kaydıracağız. Hani oraya herkes çok bakmasın.
1: Oraya da korku salıyor. Aynen. Bir
0: oraya
1: tane bir tane de
0: bu gerizekalılar da böyle açıklamalar.
1: Aynen. Bir tane
0: sinir
1: çıkıp söylemiyor.
0: Sinir krizi geçirecektim ya ben.
1: Evet. Evet.
0: Ben sinir krizi geçirecektim. Yapmayanlar oldu çok güzel.
1: Hı.
0: Ama yani dedim ki bunlar nasıl bir gerizekalılar? Bak biteceğini mi düşünüyorlar acaba da hiçbir şey yapmıyorlar. Bu haksız uygulamaya karşı bir şey söylemiyorlar. Kardeşim sen beni nasıl alabilirsin ya? Sen benim kan örneğime nasıl bakarsın? Bunu nasıl medyaya verirsin? Böyle bir şey olabilir mi yani?
1: Bacım bir şekilde
0: kişisel
1: hem
0: halklar çöp.
1: Hem
0: hiçbir
1: halkın,
0: şey yok.
1: Hem de halkın önünde önemli yüzlerin, önemli isimlerin bence ülke genelinde bir cesaret kırılganlığı var. Kimse cesurca
0: şey
1: çıkıp
0: hiç.
1: Abi bu ne demiyor.
0: Niye yaptı Deniz işte?
1: Diyemiyor. İşte diyeni de aynen öyle. 88 gün boyunca bir kişinin aptalca bak bir kişinin söylediği sözle bir soruşturma açıyorsunuz. Dini değerlerimize hakaret etti bilmem ne diye Cumhurbaşkanı'na hakaret
0: açmadılar.
1: Ayrıca bence bu olaya da bir şey söylenmesi gerekiyor. Arkadaşım Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamında lütfen o kelimeleri bir alta yazın da hani biz de bilelim onları söylemeyelim. Çünkü bence Deniz'in orada hiç hakareti yoktu.
0: Yok Deniz
1: benim
0: zaten
1: babam
0: diyor.
1: Keşke Recep Tayyip olsaydı dedi çocuk. Olan bir hikayeyi söyledi. Şöyle demedi, küfür etmedi, annesine, ailesine olan olayı söyledi. Bu bir hakaret değil arkadaş. Değildir. Şimdi bu
0: Deniz onu dedi ya, dedi ki bir ülkede size sorulmadan, bir cumhurbaşkanına sorulmadan hiçbir şey yapılmıyorsa, her şeyi o yönetiyorsa, o biliyorsa hizbi şey hicvi de kabul etmek zorundadır.
1: Evet.
0: Onun üzerine yapılan espriyi de demokratik çerçevede hani hakaret içermeyen her şeyi de kabul etmek zorundadır.
1: Hayır, ben bazen işte
0: bu böyledir geliyor demiş adam savunmasında.
1: Çok iyi demiş. Yani, benim aklıma geliyor biz çocukken Levent Kırca'nın Süleyman Demirel'i yerin dibine soktuğu.
0: Ya işte. O da öyle diyor. Mesut, Levent Kırca'lar bunu televizyondan yapıyorlardı diyor.
1: Tabii
0: yani.
1: Tansu Çiller'le ilgili adam baya gerçekten o politik şakaları, hatta biliyorsun Levent Kırca da acayip sivri dilli bir adamdı. Evet. Yani çok aşağılıyordu gerçekten.
0: Tabii tabii.
1: Levent Kırca gibi bir tip yaşadı ya bu Türkiye'de.
0: Ha, bir de onun yayın yapan bir televizyonda yaptı. Ha, yani burada bütün Deniz'i izlemek istemiyorsan açıp izliyordu.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Çok net.
1: Evet. Aynen. Bir de o dediğim gibi gerçekten böyle bu iyice buna taktıysanız arkadaşlar, çıkın bu Cumhurbaşkanı'na hakaret olayları neyse o kelime kelime herkese dökün. Çünkü biz yani bu siz şunu diyorsunuz. Siz kesinlikle bu Cumhurbaşkanı eleştirmeyin diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Ya bu adam yani tabiri caizse Allah mı? Yani bu
0: i̇şte
1: kadar
0: bunu
1: kendini
0: çalışıyorlar.
1: Bu kadar kendini yüce görmenin anlamı yok. Hele ki kendine Müslümanım diyen bir adamın bunu kendinde hak görmesi büyük olay yani. Biri de çıkıp buna sen misin ya Müslüman demek zorunda bence yani.
0: Evet, gerçek Müslümanlar nerede ya?
1: Aynen öyle.
0: Onlara hani diyorlar gerçek Müslümanlık bu değil. Nerede bu gerçek
1: Müslümanlara
0: Müslümanlar
1: ihtiyaç var ülkede gerçekten de.
0: Allah'ım ya Rabbim.
1: Evet, 97.5 Radyo Lora'dasınız arkadaşlar. Feminist Aykırı yayında Meral'le biz yine Türkiye gündemine yükselirken
0: sinirleniyoruz, dayanamıyoruz.
1: Sinirleniyoruz. Arkadan da size güzel eğlenceli müzikler açmaya çalışıyoruz. Yeni bir parçamız geliyor
0: evet,
1: galiba.
0: Evet, Jinjiyan Azadi ile devam edelim.
1: Tamam.

0: Evet, yine buradayız. Hazır Birliği ve Filistin'e çalmışken buradan Siyonist İsrail'e karşı da Filistin halkının özgürlük mücadelesini selamlayalım.
1: Aynen, selamlıyoruz. Az önce işte bu konuyu konuşurken dedim ki Meral, övülecek tek bir şey varsa da şu an ülke gündeminde şu an AKP dış politikasında sergiledikleri, biz onu tabii ki şov olarak görüyoruz ama yine de şov mu, insanın bir içinin yağları eriyor yani. Öyle Birleşmiş Milletler toplantılarında falan bu İsraillilere yönelik söylemleri açıkça söyleyen bir ülke olabilmek, Netanyahu konuşurken ayağa kalkıp çıkmak.
0: Evet, bayağı bir insan çıkmış
1: Tabii bayağı
0: orada,
1: boşalttılar
0: nasıl
1: salonu.
0: sinirlenmiş, neler sayıyor
1: Tabii
0: Türkiye'ye
1: canım.
0: falan.
1: Evet.
0: Dedim Allah seni belanı
1: Yani
0: versin.
1: bir yandan da İsrail'in sürekli Erdoğan'ı konuşması benim için bir gurur kaynağı valla. Yani
0: Gururlanmıyoruz ama yani en azından
1: ya
0: şeyiz.
1: bu konuyla ilgili gururlanabilirim. Bu zamana kadar aslında hiç
0: Keşke
1: sesini
0: politikaları da
1: çıkarmamıştı.
0: öyle olsa.
1: Tabii
0: Politikaları da
1: tabii
0: öyle
1: canım.
0: olsa gururdan ölürük.
1: Tabii ki. Ama yani yine de böyle güçlü bir duruş sergiliyor olmalarını gerçekten tebrik ediyorum. En azından şov mov medyada belki gerçekten öyle gösteriyorlar falan ama ne kadar doğru olduğunu bilmediğim bazı haberlere de denk geldim. İsrail ile yapılan bütün ticari anlaşmaları sonlandırdıklarını söylüyor bazı medya. Ben çok inanamıyorum bu duruma. Çünkü biz yıllardır İsrail'e
0: Yiyemez.
1: bağımlıyız aslında. Tohumundan etine kadar her şeyi aslında İsrail'den alıyorduk. Bu biraz şey olurdu yani Türkiye için. Böyle bir karar, ağır bir karar. Bence onu medya bilerek de öyle yazıyor olabilir tabii ki de.
0: Tabii, yalan yani.
1: Böyle
0: İsrail şirketlerle
1: aynen.
0: her şey dönüyor ama sadece Türkiye'nin yalanı değil bu. Birçok yerinin
1: Tabii
0: öyle.
1: canım, aynen öyle. Onun dışında o Netanyahu'nun Tayyip'ten nefret etmesi ne kadar hoşuma gidiyorsa.

0: Yok canım, bitmiş olamaz. Hayır, mümkün bitmiş değil.
1: bitmiş tabii ki olamaz. Ama biz böyle hepsinden biraz bahsedip
0: İyi
1: üzerinden
0: bir şey vardı. Şey, bu
1: geçtik.
0: Halil'in şarkısında evet ya, onun iki erkek dans ediyor diye şey olmuş. İşte lezbiyenler, erkekler hep böyle iki kadın, iki erkek öyle birbirleriyle dans ediyorlar. O videolar güzeldi. Güzel düşünmüşler, hemen öyle videolar çekmişler. Hızlıca refleks üretme konusunda üstümüze tanımam.
1: Yani o da
0: gerçekten
1: ayrı bir saçmalık. Ya bizim ne videolarımız var arkadaş? Ege'nin bir köyünde iki tane yaşlı amcanın karşılıklı göbekler attığı, kendilerinden geçtiği videolarımız var. Bizim ülkede vay erkek erkeğe dans ettin diye bir şey
0: nasıl
1: var
0: yani
1: mı ya?
0: Nasıl yani, erkeklerin etek giyip dans ettiği, onlar ne, onların
1: işte,
0: adı? Zeynep zaten ayrı da. Bir de hani böyle
1: köçekler var. Bu Kastamonu yöresinin o taraflarda doğru köçekler
0: neye
1: var.
0: Göre köçek var ya.
1: Evet.
0: Zil takıp oynuyorlar.
1: Bayağı güzel oynuyor. Hatta geçen Güldür Güldür'de de öyle bir tam köçekleri anlatan bir skece denk geldim. Şey diyor, doktor hastane kapısında doktor sırasındaki teyzenin hareketinden özenerek biz bu köçeklikteki hareketleri bulduk diyor. Evladım, doktora raporu gösterip çıkacağım. Onu böyle zille yapıyor. Ay çok güldüm, o skece çok iyiydi. Yani bizim ülkede böyle erkek erkeğe dans ettin diye bir şey yok ya. Yok abi, böyle bir gündemimiz yok bizim. Siz niye durduk yere kendi kendinize gündem yaratıyorsunuz? İki erkek de karşılıklı dans ediyor bizde. Bizde çocukluğumuzda iki kadın vals yapardı ya düğünlerde. Abi
0: erkeklerle yapılmadı.
1: Evet, kadın kadına dans edilirdi yani, böyle bir şey mi var? Yani şu anda bunu aldınız, gündemi bambaşka yere getirdiniz, bir müstehcenlik dediniz. Ha, bir yerden vuracaksanız başka bir yerden vurun.
0: Vuramıyorlar.
1: Bu konu
0: yok
1: değil
0: çünkü
1: yani
0: şey
1: bizim ülkemiz için.
0: Öyle bir şey olmadığı için vuramıyorlar. Böyle saçma sapan şeyler yapıyorlar. Peki
1: sen bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın sürecini takip edebildin mi? Bu 2 milyar lira mı
0: bu
1: artık
0: fondan,
1: ne kadarsa.
0: İşte,
1: evet, o parayı iade ettiği söylendi. Daha
0: 2
1: sonra
0: milyar
1: hayır, iade
0: etmişti.
1: Etmedi dediler.
0: Ya iade etse ne olur? Bir, geçen yine gerçekten öyle bir şey gördüm. Bizim ülkemizde birisi çıkıp 2 milyar, ya böyle fondan para kaçırıyorsa ve bunun 2 milyarını geri ben iade ediyorum deyip veriyorsa, ya
1: 4 kazandı,
0: ya
1: 2'yi geri
0: onun
1: veriyor.
0: 100 katını kazanmıştır. 2
1: Aynen.
0: milyarını geri iade ediyordur.
1: Aynen.
0: Ya zaten bu işe izin verenlerle ortak yapılmıştır.
1: Evet, evet.
0: Onu sadece öne atıp
1: evet.
0: Esas gidenin şeyini yapıyorlardır. Gidenin üstünü kapatmaya çalışıyorlardı. 180 milyardan falan bahsediyorlar. Gitmiş insanların 180 milyarını toplamışlar.
1: Gerçekten
0: tabii
1: şaka
0: öyle
1: gibi.
0: Bir şeylerden bahsediyorlar.
1: İşte,
0: yani
1: işte
0: yüzden
1: burada mesela, burada işte adalet hikayesi burada çok açılıyor. Ya yani ülkede gerçekten hani o unutulmayan bir örnektir diye tekrar veriyorum. Yani çocuklar iki tane baklava çaldılar diye
0: ya
1: tutuklandılar
0: işte.
1: Bizim ülkemizde biliyorsun zamanında.
0: Tabii ki hala öyle.
1: Böylesi hikayelerde şimdi bu Fatma'nın dışarıda ne işi var?
0: Ya kimse ona bir şey yapamaz. Ay ben affımı istiyorum
1: dedi ve
0: şeyimdendim.
1: Gitti. Aldın parayı gittin.
0: Oldu
1: Şimdi
0: o
1: Amerika'daki
0: zaman.
1: Evinde jacuzzi'nin içinde takılıyorsundur sen büyük ihtimalle. Ne oldu bu milletin parası, bu milletin hakkı? Sen
0: Başındaki
1: bir de bir
0: örtüden
1: ara
0: mi
1: kadını
0: kazansın?
1: nene hatun ilan etmişler. Günümüzün nene hatunu diye dergi
0: Tabii
1: kapağına
0: tabii
1: falan çıkmış
0: tabii.
1: bu kadın, düşünebiliyor
0: Ya
1: musun?
0: şey çok güzel ya. Sırrı'nın bir lafı var bu. Tam da Fatma Betül o diyor işte yani. Diyor ki işte utanmaktan bahsediyor
1: Ay
0: falan
1: evet,
0: filan.
1: o çok iyi değil mi,
0: Evet ya,
1: konuşması
0: Allah
1: çok hoş.
0: utandırmasın, Allah utandırmasın.
1: Diye
0: Sırrı da
1: diye.
0: diyor ki ya diyor Allah diyor. Vallahi diyor şeyinizi, dualarınızı duydu, kabul etti. Allah utandırmasın, Allah utandırmasın dediniz. Allah da kabul etti. Bütün utanma duygunuzu aldı götürdü.
1: Aynen, aynen.
0: Aldı elinizden. Bu
1: Ar
0: kadar
1: ve
0: utanmazsınız
1: utanma
0: işte
1: duygunuzu
0: diye.
1: aldı elinizden diyor. Gerçekten çok
0: Gerçekten
1: doğru.
0: çok güzel bir laf ya. Yani
1: Ve insanların
0: inanamıyorum.
1: hani böyle gözlerinin içine bakarak bir de üstüne gerçekten içeride dürüstçe siyaset yapmaya çalışan insanları da sürekli aşağılayarak.
0: Tabii.
1: Mesela şeyi düşünüyorum, o dakika o karşındaki insanın haklı olduğunu bildiğin halde bu nasıl bir yüzsüzlük ya?
0: Ya
1: Ve
0: bu yalan böyle bir şey işte.
1: arka planda böyle
0: Manipülasyon böyle bir
1: pislikler
0: şey.
1: yaparken utanmıyor musun o
0: Öyle
1: kişiye
0: şeyler
1: cevap
0: konuşmuş
1: vermeye?
0: işte.
1: Abi
0: Almış
1: ilginç bir
0: Allah.
1: şey ya.
0: Utanma duygularını almış yani.
1: Gerçekten
0: Şaka değil o.
1: Sırrı'yı da buradan
0: Analım.
1: almış
0: Ay
1: olalım.
0: Allah rahmet
1: Gerçekten büyük bir
0: eylesin. Bak.
1: insandı bence. Hatta bizim ülkede 3 tane

0: Yani daha sırrı olsaydı ülke bu hale gelmezdi bence.
1: Belki de.
0: Gerçekten önemli bir insandı. Adamda şey duygusu yoktu yani. Taraftar tutar gibi takım ya da parti tutan bir adam değildi. O yüzden bütün partilerden insanlar da Sırrı'yı özel olarak severdi. Bizim böyle
1: Ya ama
0: insanlara
1: işte
0: ihtiyacımız
1: dürüst
0: var.
1: olmak, bütün etiğini sonuna kadar her türlü durumda şey yapmak, yani tarafçılık
0: Koyabilmek,
1: değil
0: evet.
1: ortaya koyabilmek, devrimci bir duruş, haktan yana, işte halktan yana bir duruş ortaya koyabilmek, insanlar bunu görüyorlar yani. Gerçek bu. Bunu yapabilirsen bunu görüyorlar. Yani sağa sola bağırmak da, bağırarak, en çok bağırarak sen konuşunca en haklı sen olmuyorsun. Öyle bağıran arkadaşlarımız var kürsüden.
0: Çok. Bizim ülkede o çok
1: Görüyoruz
0: şeydir.
1: yani.
0: Evet. Klasik bir şeydir o.
1: Aynen, yani gerçekten kimdi işte bazı arkadaşlar diyalektikten falan bahsediyordu. Çıkıp sırrı gibi halkın içinden konuşmak, işte böyle şeyler söylemek. Mesela bu bir cevap ama ne kadar önemli bir
0: Çok
1: cevap ve
0: birikimli bir cevap,
1: hiç
0: evet.
1: başka hiçbir şey söylemene
0: Evet, hiçbir şey
1: gerek yok
0: söylemeye
1: yani.
0: gerek yok. Aynen öyle.
1: Yani o yüzden hani bunu yapabilmek başka bir şey.
0: Evet.
1: Bunu yapabilmek için de senin gerçekten çok doğru bir yerde durduğuna hem inanman lazım hem de inandırman lazım. Yani öyle bir zemindeydi o adam.
0: Evet,
1: Herkes ona
0: kesinlikle.
1: inanıyordu.
0: Evet.
1: Yani ve bunu gayet içten ve bazen de güldürerek de yapıyordu. Yani
0: Evet,
1: o kadar
0: onun o
1: güzel bir şey ki
0: Ya
1: yani.
0: adam o kadar şeffaf ve dürüst ki, işte kendilerinde olmayan şey bir tek onda vardı.
1: Evet.
0: O yüzden AKP'lisinden MHP'lisine herkesin çok sevdiği bir insandı yani. Aslında
1: Normalde.
0: ülke politikası böyle insanlar üzerinden yürümesi lazım. Sırrı bize şeyi gösterdi. Hani bir sürü iyi insan var bizim ülkemizde.
1: Tabii
0: Cesaret
1: ki.
0: yok ama.
1: Yok.
0: Sırrı bize cesaretin de olduğu iyi bir adamı gösterdi. İyi bir insanı gösterdi. O yüzden değerli bir yerde bizim için yani Sırrı'nın
1: Doğru.
0: hem duruşu hem karakteri.
1: Ölene kadar mücadele etti.
0: Umarız gelecek günlerde Sırrı
1: Götürdüler
0: gibi
1: o adamın
0: insanlar.
1: elini de sıktırdılar Kürtler sağ olsun. Arkadaşları da buradan selam edelim. Götürdüler Tayyip'in elini de sıktırdılar barış için. Zaten dayanamadı, kalbine indi adamın yani.
0: Evet, orada dönem
1: Onun
0: için bir sürü
1: elini.
0: hikayeler.
1: Aynen
0: Evet.
1: şey diyorlar ya işte yemeğine memeğine bir şey mi atlar? Ha, atarlar, o ayrı bir mevzu.
0: Ha,
1: Ondan
0: ya
1: çekinecek değiller de.
0: atarlar da ya.
1: Bence adam yani onların önünde
0: Bence de.
1: elini sıktı
0: Bence
1: diye
0: de.
1: bence gitti
0: İstemediği
1: ya.
0: şeyleri
1: İstemediği
0: belki.
1: şeyi
0: Aynen.
1: yapmak zorunda
0: Aynen.
1: kaldığı için sanki yapacak başka hiç kimse yokmuş gibi.
0: Evet.
1: Yaptığı için de vicdan şeyiyle gitti yani.
0: Evet.
1: Hayat böyle. Neyse,
0: Evet. Devam edelim.
1: yavaştan kapatalım mı yoksa
0: Yani bundan sonra evet kapatabiliriz. Bundan sonra
1: çalabilir
0: artık hep
1: bundan
0: müzik
1: sonra.
0: çalsın.
1: Evet.
0: Arkadaşlar, güzel bir cumartesi akşamı olsun size. Hava bugün çok güzeldi Zürih'te. Büyük ihtimalle dinleyenimiz de azdır. Bu saatlerde şu anda dışarıda bayağı hareketli bir kalabalık vardı. Biz zaten buraya doğru gelirken. Festivaller,
1: Değil
0: özel,
1: mi?
0: tabii. Ben Bahnhof'ta indiğimde de bayağı böyle şey, Bahnhof'un içinde biliyorsun bir Oktoberfest'e benzeyen böyle bir çadır kurulmuş.
1: Öyle mi? Ben
0: Tabii
1: görmedim.
0: biralar miralar tabii ki. Bunların bu Oktoberfest kıyafetleri falan bayağı insan geliyordu. Bugün Zürih'te alem var arkadaşlar. Eğlenecek
1: Her
0: arkadaşlara.
1: zamanki gibi yine.
0: Yani bizi dinliyorsanız şu anda şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun. Okul tatiline girmiş diğer arkadaşlarımıza da güzel bir sonbahar tatili dileyelim. Bir sonraki yayınımız Kasım ayının 7'sinde olacak diye biliyorum. Tekrar bakıyorum. Aynen. 7 Kasım Cumartesi günü 19'da
1: Yeniden
0: yeniden
1: sizlerleyiz.
0: sizlerle buluşmak
1: Radyo Lora 97.5 bizi dinlemeye devam edin ve iyi pazarlar dileyelim şimdiden size. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.